0: aşkım,
1: bir aşk buldum, mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin olsun.